Adamın diyu havcete lebaki. Adım ni malum ibitami inyantele yake kum.